0: Eşberiye, teşberiye, teşberiye. Abasere serucana, Hacı Musa ve Kuketil peşi. Kuti gül aş burab da khabru kutin gal gali koşta galiham. Gül ole de drasti. Akeş namrab di khabru kutin uçta galiha lelelele drasti. Seva da hudek rara hudek care di sal Hacı Musa beki hasini kendimi. Astab kapta khacra zeri bir serdi. Ay kula dilet haqiqi.
1: Yan de bende kadida bejit. Tej beriya her du dana vezirabim, berravinim, bibim el ser dine muslimana.